14.000 yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dara

0: Özümü katım insan sıfatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, dost, zare düşün.
1: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.

Karanlık geceler, aydın şafaklar. Uyanır cümlelem, sen varsın orada. Karanlık geceler.

hayat acı çekip ağlamak. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip.

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomur. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yü. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.